Dios, de libre Dios. Se cansa de libre de Dios. Chavok, chavok, chavok, chavok, chavok. Chavok. Katkıştık. Sıkatı. Sıkatı. Çabukun dilimini diyor. Kloru prasesi katat katkı şorça diyor. Kloru prasesi katat katkı şorça diyor. Sıkarı yavuk. Sıkarı lagri bas. Sıkarı lagri bas. Sıkarı lagri bas. Çavuk kuşlar, çavuk. What you up? Bixil qatat chanim katukuna khabik. Shuka kohra fe. Shuka kohra fe.